keser dalga dalga könlümü çalar. Gülek kucaklayar çiğnlerimi. Ne dersin?

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurettin Mehdixanlı.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanır ve benim sana olan sevgimi bilir.

arzuladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz.

biz yaz oldu, görmedik biz gül destesi. Görmedik biz oyuncağı, ata sesi, ana sesi. Eşitmedik.

öz sevgimi atmaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmadan sana olan eşkimi. Sana da alçaltmadan.

0: bayramıdır. Bu bizim medeniyetin bayramıdır. İncesenetin bayramıdır. Radyoda çalışanların bayramıdır. Hem de dinleyicilerim. Talim yani radyo getirip çıkardı. Çalıştım. Özüme dostlar kazandım. Edeb Dram'da çalıştım. Gençlik ve idmanla çalıştım. Elçi daşı, yol, mövki, dan yeri, uçumu verişlerim. Hem senaryo müellif oldum. Hem apartisi oldum. Aynı zamanda çoklu sayıda verişlerim. Redaktör oldum. Ve radyo benim doğrudan da ikinci evime çevrildi. İşini getirdi ki radyoda olan da aile kurdum. Dümeli Hayat Yoldaşım Cenab-ı Azerbaycan Redaksiyasında çalışıldı. Radyo bizim her kimisini doğma evimize çevirdi. Bugün de radyonun özü evi hesap edeyen, onu seven, ona bağlanan adamlar çoktu. Ben onlar hamısın. Tebrik etmek istedim. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim. Ben büyük bayram hesap edirəm. Hem dinleyiciler için, hem orada çalışan fedakar kolektif için sıradan bir tarih değil. Ben radyomuza yeni uğrar arzu edirəm.
1: Ulduz Jurnalının baş redaktörü, emektar jurnalist Ulu Akses.

0: Karabağ'dan gelen nameler.
1: Bir name yazmışam can üze üze.
2: Badise bağ, apar sen bu gülüze.
1: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize.
2: Söyle gülen sizin divanedendi.
0: Karabağ nameler.

sana olan eşkimi, sana da alçaldım. Sana olan eşkimi, sana da alçaltma.

yayınlanacak Salon Mart'a haberlerin arayında Duma'dır Beçen'in Türkiye'nin ve Pakistan'ın. Hint Kastan'ı ve Pakistan'a Mart haberi sunar önüne tıl Hazar'ın arkasını yutfak anı çiver. Yerkopya tüsünler Anskasrelin yeriklayna maştabı patirazınlar. Himnakanın Kaşmeri taras kiamar. Yerkırınarı mıştabı esmi miyans megadrumen Andır Sahmanayın hakamar tüsün rahar elu meç. Nırans mırsak tüsünü taras velenayev Harafayın Kovkasum. Hayastaniye vadır beceni meçev Karasun Çursori patirazmi şamanak. İslamabad'a paşmanıyla Bakvil yerkoroşumu yerkoazar kısan fakanin yerkort Garabagyan patirazmi şamanak. Sakan yerkırınarı meçev Сер тарабюрсунар каин дэр айс патирасми царач. Транскаперс кизбе нарэл дэр хазари наринусун мек тваканис. Пакистана егэлэ адрбечэнэ анкахтюна чаначац арачим петутюна рисмека. Анкаран ев Исламабада дата партылен хаястанин Харабагэ тарасашаным адрбечэнэ вра харзаквэлу хамар. Альджамана кесивер нранк мечазгай натиянарум хэдева оканарин пашпанумен адрбечэнэ дир корошумы Харабагэ харцум. Пакистана нунис кражарвэлэ диванагитакан арабюрсунар хастатэл хаястани хэт. Ирхертин Bakun başbanı ile İslamabad'ı dir koroşumu Kaşmiri ve Çişur. İnce dışgoyutu ne araç asrıl New Delhi'yi mod. Türkiye'nin pes acaksı ile Pakistan'ın. Ankara'yı ev bakvi komis İslamabad'ı dir koroşman acaksı ile mutakutu ne araç asrıl New Delhi'yi mod. İnce voruş işleri haasıl hın Kastaniye Fayastan'ı meçev aveli sert kaper hastatılı gorsum. New Delhi'nin ve Çişur sayınların taskımız galerin amrapında ile başbanakan gorsun kerutuna yeri vanihet. Mejder Adırbeçan'ı Pakistan'ı ev Türkiye'n baştuna pes zıvakir Pelin Yerakom Daşenko 2021 tvakalin Tunalov Islamabadi hırçaka gere. Hind Kastani ve Pakistani komis razmakan tehnika ema takararunlar zgalorin tulatsreli Azerbaycaniye fayasani kahvatsyun Rusastanits Zenkev znam terki matakararman Arumov. Nakhkinun rank başmanaka matakararunları harsorum kahvatsayi Moskvayits. 2011-2020 tvakalin Rusastanin bajinen gel hayastani Zenki himnakanlar Mutsman Yunusun Çorstokosu. Azerbaycanın nüjamanaka atvazum Rus Ռուսաստանի զգնել է զրահատեխնիկա հոփ համակարգեր, սմեջ շրթիրներ, համազարկային կրակեր, ռեակտիվ համակարգեր և տանկեր։ Այսպիսով

0: Bunlarla insan üçün bu radyasında doğma ve yakın bir ünvan kimi özünü kabul ettirdi. Ama onu da unutmamak lazımdı. Bütün bu uğurların, programların arkasında illerle sessiz ama fedakarcasına çalışan yaradıcı ve tehniki kolektivin emeği dayanır. Jurnalistlerin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühendislerin emeği neticesinde aslında Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uygunlaşıbdır ve bugün de öz aktuallığını koruyup saklayıp tebrik edilen her bir ferdine, her bir kolektivin üzvüne möhkem can sağlığı, yaradıcılık uğurları ve Azerbaycan sesini, Türk dünyasının ortak ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda devamlı nailiyyatlar arzu edirəm.
1: Türk İslam Araştırmalar Merkezi'nin rehberi, tarih elmleri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğində müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şəxsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Bir sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi.

Kulağını düz söze dayar eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

sof bilmeyirik biz. Geçen süpedek göynerik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayan.